ve dersakatlar. Hani ben. Hemen videoda acı body like, share ve subscribe kodunu.